0: Babesi.
1: Babesi.
0: Babesi.
1: Babesi.
0: Trobesi.
1: Babesi.
0: Trobesi.
1: Babesi.